0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Yatılıyı Baskonya, Zanni Bara, Radio Campus. Doğru günler, Mazutay, Radio. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, hoş geldin.
4: Salam Bahar, hoş geldin.
5: Merhaba, mikrofon fikoliyete radio.
6: Radio Campus, c'est super.